çıkan tablonun ekonomi yönetimindeki fiyaskonun resmi belgesi olduğunu söyleyen Besim, hükümetin 2027'de denk bütçeye ulaşacağı yönündeki siyasi taahhüdünün fiilen rafa kalktığını, aynı yılı hedef alan iki program arasında bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %0.09'undan %4.40'ına geldiğini, yani neredeyse 50 kat büyüdüğünü söylüyor. Evet, değerli dinleyenler, Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan gazetelerden son gazetemiz Halkın Sesi gazetesi. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasında Mavi Deniz cinayetine 25'er yıl hapis diye veriyor haberi gazete. Bu da 2023 yılında İskele'de meydana gelen cinayetle ilgili sanıkların 25'er yıl hapis cezasına çarptıklarını gösteriyor. Ve bunlarla tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki haberlerimizi. Barış Manço'yla devam edelim programımıza.

Değerli dinleyenler, NATO toplantıları dünden itibaren Ankara'da başlamış bulunuyor ve gazetelerde de konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılmaktadır. İşte o yorumlardan bir tanesi duayen gazeteci, duayen yazar Emin Çölaşan'ın bir yazısı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Emin Çölaşan. Ankara'da sıkı yönetim başlığı altında yazdı bu yorumunu. Sevgili okurlarım, NATO toplantısı öncesinde Ankara'da dünkü sıkı yönetim uygulamasını görmeyenler belki inanmayacaktır ama olay aynen budur diyor. Biz dünden başlayarak bütün Ankara'da olağanüstü hal uygulaması olacağını tahmin ediyorduk ama bunun sıkı yönetime dönüşeceğini sanmıyorduk dedi. Ben teknolojik özürlü bir gazeteciyim diyor Emin Çölaşan. Bilgisayar işlerinden falan pek anlamam. Dolayısıyla bizim evde bilgisayar yok. Başka bir deyişle her sabah gazeteye bizim sözcü bürosuna gelir ve orada çalışırım diyor. Yazı hazırlığını orada yapar, haberleri orada gözden geçiririm. Yani başka bir deyişle neyi yazıp yazmayacağıma büroda karar veririm. Bu konuda teknik hazırlıkları ve uygulamayı da gerekli olduğunda sağ olsunlar bizim arkadaşlar yerine getirir. Yazın böylece İstanbul merkeze geçilir. Bizim evde gazete büromuz epeyce yakındır. Trafik sorunumuz yoktur. Gazetenin aracıyla en geç 10 dakika sonra sözcü bürosuna ulaşmış oluruz diyor. Ancak yol inişli çıkışlı olduğu için yürüyerek gidip gelmek biraz zordur. Ankara'da dün sabah itibariyle farklı bazı durumlar ve uygulamalar olacağını elbette ki önceden biliyorduk. Zaten Ankara düzeyinde haftalardan bu yana başlatılan abartılı hazırlıklar da bunu açıkça gösteriyordu diyor. Ankara polis kuşatması altına alınacaktı. Kafamdaki soru ise şuydu diyor. Pazartesi sabahı ben gazeteye ulaşıp yazı yazabilecek miydim? Ve görevli arkadaşlar dün sabah eve gelip yollardaki durumu anlattılar diyor. Her yer polis kuşatması altındaydı ve bu açıdan bakıldığında durum pek de iç açıcı değildi. Üstelik bizim gazete bürosu bazı yabancı heyetlerin kalacağı otellerin hemen bitişindeydi. O bölgede de zaten kırmızı alan ilan edilmiş ve kuşatma altına alınmıştı. Gelirken yolda hemen her yerde polis vardı. Bazı önemli yerlerde kaldırımlara büyük kamyonlar çekilmişti. Bunlar dün yolları kesmemişti ama dün geceden başlayarak her tarafı kapatacaklarını öğrendik. Yayalar dahil, basın kartları geçmiyor. Yani işin esası ve kuşatmanın asıl yüzü bugün ortaya çıkacakmış. Bir düşünün, bu NATO toplantısı nedeniyle Ankara'da dün itibariyle çeşitli illerden getirilen 56 bin polis görevde. Tamamdır, bu toplantı için Ankara'ya 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları gelecek. Bu rakama yüzlerce gazeteciyi, özel korumayı, binlerce diplomat ve üst düzey bürokratı ekleyin. Onları korumak ve olası terör olaylarını Türkiye Cumhuriyeti olarak önlemek bizim elbette görevimizdir. Ama bu kez bazı önlemler abartılı olmuş ve bunun sonucu olarak Ankara'da hayat resmen durdurulmuş durumda. Neyse, evden besmele çekerek ayrılıp gazeteye sağ salim ulaştık. Ama neler pahasına. Bugün önlemler daha da artacağına göre acaba bugün ne yaparım bilemiyorum. Şimdi bu aşamada karşımıza çok önemli bir gecek daha çıkıyor. Varsayalım siz ya da bir yakınınız hastalandı. Bu durumda ne yapacaksınız? Taksi çağırayım deseniz olmaz çünkü çok sayıda durak bu uygulamayla birlikte geçici olarak kapatıldı.
bir yakınınızı çağırmak isterseniz o da olmaz. Çünkü hele evi kırmızı alanda ise dışarıya çıkamaz. O halde geriye yine 112 kalıyor. Yani şu birkaç gün içerisinde Ankara'da hastalanan herkes biraz sıkıntı yaşayacaktır. Şimdiden haberiniz olsun. Hastaneler inşallah gerekli önlemleri kendi açılarından almıştır. Ankara'da sıkı yönetim uygulaması şimdilik böyle efendim. NATO toplantısını, Trump'ı vesaireyi her zaman yazarız da Ankara'da karşımıza çıkan bugünkü, dünkü tablo hepimiz için çok farklı ve itiraf edelim biraz da yüz kızartıcıydı diyor Emin Çölaşan. Devam ediyoruz programımıza değerli dinleyenler. Müzikle devam edelim. Niran Ünsal'dan dinliyoruz.

hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşüm, bir avuç su gibi içime. Ey yar, senin de başında o çıldırma.

Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya

bir sihirli anahtar bulsam, toprak kilidini açsam dünyanın, çözsem düğüm düğüm muammasını, ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile, ağaçlar, çiçekler konuşsa biraz. Kimdir şu dallarda kızıl gülleri, böyle alev alev yakan sihirbaz? Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, ne yıldızlar için, ne güller için, alnı eşiğinde bekleyenlere açılmak.

Şiirler çok değişik kavramlar üzerine yazılır. Aşk şiirleri var. Aşk şiiri derken de platonik aşktan bahsetmiyorum. İnsanlar arasındaki, sadece insanlar arasındaki sevgiden, aşktan bahsetmiyorum. Tabii ki aşkın çeşitleri vardır, sevginin çeşitleri vardır. Dünyaya olan sevgi, tabiata olan sevgi, hayvanlara olan sevgi, her şeyin üzerine yazılmış çeşitli çeşitli şiirlerimiz vardır değerli dinleyenler. Ölüm kavramını anlatmak için de şiirler yazılır. Ölüm canlı organizmaların yaşam fonksiyonlarının kalıcı olarak sonlanmasıdır, biliyoruz. Biyolojik bir süreç olarak kabul edilen ölüm, kalbin durması, solunumun kesilmesi ve beyin aktivitesinin sona ermesi gibi belirtilerle gelir. Bu durum, organizmanın artık yaşam destekleyici işlevleri yerine getirememesi anlamına gelir. Ve ölümün farklı kültürlerde yeri vardır. Değişik anlaşılır, değişik değerlendirilir. Ölüm farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde çeşitli anlamlar taşır. Bazı kültürlerde ölüm yaşamın doğal bir sonu olarak kabul edilirken, bazılarında bir sonraki yaşama geçiş, ruhun bedenden ayrılması veya farklı bir varoluşa düzleme geçiş olarak yorumlanır. Bu farklı yorumlar cenaze törenleri ve yas süreçlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Tabii ki yaşadığımız çağda, yaşadığımız devirde bu kültürlerin de birbirleriyle etkileşim halinde olması, bu ölümün değişik kültürlerden etkilenmesi, anlaşılması diğer kültürlere de yansımaktadır. Tıp ve ölüm arasında da ilişki vardır. Tıp bilimleri ölüm sürecini anlamaya ve yaşam süresini uzatmaya odaklanmıştır. Yoğun bakım üniteleri, organ nakli ve diğer tıbbi müdahaleler yaşamı tehdit eden durumlarda bireylere ek süre tanımayı amaçlar. Ancak modern tıp bile ölümün kaçınılmazlığını tamamen ortadan kaldıramaz. Felsefe ise ölümün anlamı, varoluş ve insan bilinci üzerindeki etkileri gibi konuları yüzyıllardır sorgulamıştır. Ölüm, felsefi düşüncede genellikle varoluşun sınırlarını, yaşamın değerini ve insanlığın temel kaygılarını anlamak için bir araç olarak kullanılır. Stoacılık gibi bazı felsefi okullar, ölüm korkusunu yenmek ve yaşamı daha bilinçli bir şekilde deneyimlemek için pratikler önerir. Ve ölüm, bireylerin ardında bıraktığı mirasla da ilişkilidir. Bu miras, maddi varlıklar, kültür

kültürel katkılar, bilimsel keşifler veya sevdikleri üzerindeki etkileri içerebilir. İnsanlar genellikle yaşamlarının anlamını ve ölümlerinden sonra nasıl hatırlanmak istediklerini düşünürler. Bu düşünceler yaşamlarında yaptıkları seçimleri ve değerleri şekillendirir.

Yusuf Ziya Ortaç'ın bir şiiri. Giden gelmez. İşittim ki benim için ağlıyormuşsun. Hala adım düşmüyormuş dudaklarından. Geçenlerde bir yolcudan beni sormuşsun. Metruk, ıssız bir manastır gibiymiş odan. Çamlıklarda tek başına geziyormuşsun. Gözyaşların anıyormuş eski günleri. Ümidini siyah ufuklarda yormuşsun. Sanmışsın ki giden günler gelecek geri.

Artık o güzel gözlerinin altı çürümüş, bahçemdeki kuşlar gibi suçmuş, susmuş kahkahan. Kalbin bir dal mevsiminin hüznü bürümüş. Akşamları son yolcular geçerken kırdan, nazarların dalıyormuş yıllardan beri. Bir seyyahın bekleniyor gibi haberi, giden gelmiyor.

0: has, to some extent, mistaken football with himself.
1: Değerli dinleyenler, dün akşam bir etkinlik vardı dedim, mikrofonu da açmayı unutmuşum. Ve ben de katıldım o etkinliğe. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Melbourne'da bugün Sydney'e gidecekler. Bir takım görüşmeler yapmak üzere. Toplumu daha fazla, toplumu, buradaki toplumu tanımak amacıyla geldiklerini belirttiler. Şimdi akşamki toplantıda yaptığım bir kayıttan bölümler dinletmek istiyorum sizlere.
2: Melbourne şehrinde bunu ziyadesiyle gördüm. Birçok iş insanımızın yanına gittim. İş insanımızın hiçbir ayrım yapmaksızın hangi milletten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi medeniyetten olursa olsun o insanlara yönelik her şeyden önce medeniyetinin bir gereği olarak Hazreti İnsan boyutunda bakmış olmasını da büyük bir memnuniyetle gördüğümü ifade etmek isterim. Tabii yurt dışındaki vatandaşlarımız 1967'den 2026 yılına kadar kendilerini geliştirirken aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel alanlarında genişletme gayreti içerisinde bulunurken Türkiye'nin de eski Türkiye olmadığını söylemek durumundayım. Türkiye'de Allah'a hamdolsun artık hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, hiç kimsenin düşüncesinden dolayı farklı bir muameleye maruz kalmadığı bir demokratik sürece evrilmiş durumda. Ben bugün buradan baktığım zaman yaşlısıyla genciyle, müteseddir hanımefendi olan müteseddir olmayan hanımefendisiyle birlikte Türkiye'nin hangi bölgesinden gelirsek gelelim Büyük Türkiye kitabının sahifelerini oluşturduğumuzu büyük bir memnuniyetle görüyorum. Az önce yapmış olduğumuz sohbetlerde üniversitede okuduğum yıllarda bazı hocalarımın giymiş olduğum kot pantolonun dizlerine bakarak bana nasıl not verdiğini de hatırlatma gereksinimi hissettim. Dolayısıyla ülkemiz bir anlamda demokratikleşirken sadece demokratikleşme anlamında ileriye doğru giden bir Türkiye'nin varlığını görmedik. Aynı zamanda ekonomik olarak, aynı zamanda savunma sanayi olarak, aynı zamanda güvenlik olarak, aynı zamanda Ar-Ge noktasında da gelişen bir Türkiye'ye şahitlik etmekteyiz. Bundan yaklaşık 25 yıl önce yurt dışına çıktığınız zaman, yurt dışında Türk varlığını konuştuğunuz zaman, Türkiye'yi konuştuğunuz zaman, Türk'le ilgili bir sohbet olduğu zaman, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane konuyla ilgili konuşuluyordu. Birincisi Turkish Delight Lokum'du. Bir başkası Turkish Hamam'dı. Bir başkası da Turkish Kebap'tı. Dolayısıyla bu üç unsurla anılmış olan bir Türkiye'den yaklaşık bundan 3 ay önce AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala ile birlikte Hollanda'ya yapmış olduğumuz bir ziyarette gitmiş olduğumuz bir alışveriş merkezinde bir eşya almış ve bu eşyanın ücretini öderken kasaya varmış olduğumuzda hanımefendiye ücreti ödeme noktasındayken hanımefendi bana "May I ask where are you from?" dedi. Ben de cevap olarak "I'm from Türkiye" dedim. "Ah, the land of Baykar" dedi. Baykar'ın memleketi. Artık İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TOKU'yla, bugün artık savunma sanayinde Yıldırım Hanı'yla birlikte, artık Kaan'ıyla birlikte, bugün Atak helikopteriyle birlikte, Kızıl Elması'yla birlikte, ülkemizin Ar-Ge noktasında da dünyaya olan ihracatını sadece savunma sanayinde 200 milyon dolardan Allah'a hamdolsun artık 11 milyar doların üzerine çıkarttığı, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün 274 milyar dolar seviyesine getirdiği ve inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu hedeflerini 2053'te ve 2073'te de daha ileri noktaya taşıyacağı bir noktadayız. Biz bugün sizlerle bir araya gelirken, buradaki vatandaşlarımızla kucaklaşırken Ankara'da NATO'nun zirvesinin yapılmış olduğunu hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu yapılmış olan zirveler rastgele oluşan zirveler değildir. Bunların yapılmış olduğu mekanlar rastgele seçilmiş olan mekanlar değildir. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin artık bir diplomasinin merkezi haline geldiği, bütün uluslararası görüşmelerde artık dünyanın barış elçisi konumunda ve dünyanın deniz feneri konumunda olan bir Türkiye'nin varlığını da büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Üçüncüsü, gelişen bir Türk toplumu var. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi gelişen Türk toplumunun aynı zamanda çok mutlu olduğu bir başka unsuru da aralarımızdaki var olan ihtilafları bir ayrıştırma unsuru haline getirmeden, bunları kendi aramızdaki birlikteliği engelleyecek bir noktaya taşımadan hep beraber bir olabilmek, cem olabilmek, cemiyet olabilmek noktasında da bir güzelliği Melbourne'de de gördüğümü de belirtmek istiyorum. Dolayısıyla gelişen, kendi içerisinde birleşen bir Türk toplumu var. Aynı zamanda gelişen bir Türkiye var. Ama bütün bunlarla birlikte üçüncü güzellik ve bana göre en önemli güzelliklerden bir tanesi devlet ile milletin kaynaşması var. Artık devletiyle milleti arasında var olan bir duvarın olmadığı, Sayın Başkonsolosumuzla birlikte 4 gün yapmış olduğumuz bütün seyahatlerde bize eşlik ettiği, gitmiş olduğu yerde ayakkabısıyla belki de girmeye çalıştığı bir sivil toplum örgütünün varlığına şahitlik etmedik. Tam tersine edep timsali olarak almış olduğu medeniyetin terbiyesinin bir gereği olarak vatandaşının karşısında bir kemali edeple hareket eden bir devlet anlayışının vardığını da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Bir kez daha sizlerin huzurunda da Sayın Başkonsolosumuza bundan dolayı teşekkür ediyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, Zafer Sırakaya'nın akşam Başkonsolosluk rezidansında, misafirhanesinde yaptığı konuşmadan bir kesitti bu. Ve programımızın da böylelikle sonuna da gelmiş, yaklaşmış bulunuyoruz. Son 4 dakika içerisindeyiz. Sizlere veda ederken önümüzdeki hafta çarşamba günü yine birlikte olmak ümidiyle diyorum. Ve pazartesi akşamı biliyorsunuz Hakkı arkadaşımız radyoya gelememişti. Tedavisi var. Kendisine bir sağlık sorunu yaşadı. Testler yaptı. Kendisine buradan da geçmiş olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya birlikte olalım diyorum.